Dan baş gözlerime xoşavistu delal. İru am bora bernama ya suriyet lideri kedar. Juliana bora ma. Bria radio delal.

Yok Darrell, Charles şehiden Erman. Orada Dax lehelebe yekşik ku devirin diruki yengu heri kevin u kevnare liku despus ve yaku Ermeniyan değerli dilek tahe ku cedide jiju

Çavraş çavraş konadı, vazgeçme der oda. Müttegelek askeriye, belli kadar haykırıya. Müttegelek askeriye, beş balata.

Çavaraş çavaraş bana de, bas kendime der o de. Çavaraş çavaraş bana de, bas kendime der o de. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye, beş balata hay.

dayık rocu kibiyameye keçi kurrek dayık dine huvangirdeke sernekdeke dayık sanayi vahandeke bese bese dile dayıki bebeke bre dayık mera reçebeke sanayi azatime övbeke dayıki hemizke perhezbeke.